Bate cosas, ¿eh? Carnicería San Miguel, mira, carnicería San Miguel, mira, ya de qué eres, a ver, cómo se va por algo, a ver, estaba 25 de ya, güey, mío, entonces ya, ya, cómo se va por algo, ya, cuál carbón, ya, cómo mandi, oye, tú, pues voy a inventarlo, mira, cecina, te gusta. Carnicería San Miguel, ya, amigo, será piomente 0994-581-141, ya, mojo, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,